Aye. 26. On your aye, 26. O, 64. Under the O, 64. O, 72. Under your O, 72. I, 20. Under your I, 20. B, 1. Under your B, 1. I, 24. Under your I, 24.